Sunday morning. Çözen ilişkiler ilk girişin çemanım ne? Kaki kaki ne kamu kavumu. Böyle kavu etsin arda tasinle kaçeyin. De tasinle sonta.